0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır. Düşürsünüz.
1: Aral Supermarket Radio.